0: FM Yınısırmak Yevmek
1: Erik Satti Daşnamurayın Stahtagurtuçumlar Katarumen Aldo Çikolinin Yev Gabriel Takionun